Sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, sabura, s